süpar geniş ya bir iki şarşı kubanyum buzunlar gittir diğer dir da. Ay ay şu yakaç lopu sıgat diyeşti. Reşti mari şu plat diyeşti. Sıdayı